sini damanima segeni bidika anibure boke jamanaka boksiti yedu.